Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sıkınık. Kemiş feyrin, hırlık feyrin. Sıfil.